Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende kaldı.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: dayanamıyorum. Ne olur anla.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 1 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'la baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur diye konuştu. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle daha önce üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan ve dün sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Bir kişi ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen sene kilonu ölç, sağlıklı kal kampanyamız vardı. Bu sene de hareket yaşını öğren, sağlıklı kal kampanyamız var. Meydanlarda, kalabalık yerlerde insanların kas gücünü ve hareket oranlarını ölçüyorduk. Şimdiye kadar 2,5 milyon insanımıza ulaştık. 228 bin vatandaşımızın da fizik tedavi ve fizyoterapistler eşliğinde kilo vermelerini ve sağlık hayat merkezlerine yönlendirmelerini yaptık dedi.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaşırken müdahale 3. gününde de sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

aksesuar reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aksuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Tırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatanarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatanarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

0: koma gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli işlemesini sağlayacak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketimiz resmi gazetede yayımlandı dedi. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sanal medya platformlarından tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Ankara Valiliği 30 Eylül 2026 tarihine kadar getirilen ormanlık alanlara giriş yasakları ve diğer tüm önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ederken günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı 2. hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayseri Spor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Eski FM 105. Duyguların frekansı.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12. Şubat'ta.

0: inanmak. Seni seven kahrolsun.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi.
3: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Resol Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resol Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Frekansı çok seveceksiniz.

kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemezsin. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destek

0: kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenin keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil, teslim.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültenli arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında vatandaşlara toplu SMS yoluyla yasa dışı bahis reklamı gönderdikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmalara ilişkin listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 788 milyon, 2026 yılında da yine eş değer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz dedi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah beyazlı ekip toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Başakşehir FK UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6253 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 41 kuruş, euro 54 lira 72 kuruş, sterlin 63 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 25 sent, bir bitcoin 64.735 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.292 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: elimizden kaçırdık.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Çatal Armut Komagene, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan.

0: yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
2: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Saf Suna, mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastikler.

0: Güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

sevgilim. Gel dedim de gelmedim. Ta senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedim de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler. Günah

0: Bırakma beni.
1: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu. Geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Çatal Armut Komagene, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin?

Biliyorum artık gelmeyeceksin. Biliyorum ama bırakamıyorum seni. Çünkü sen gittin ama sevgin kaldı. Ve ben o sevgiyle

0: Radye karşısındayız.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.07 saatlerimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Cuma gecesinde başlıyor. Ve Temmuz ayını da noktalıyoruz bu gece. Giriyoruz Ağustos'a sevgili dinleyiciler. Ağustos'a biraz serin başlıyor. Başlıyoruz Samsun'da. Ve birazdan mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz Kalpten Kalbe programında. WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajlarınızı. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Ve mesajlarınızın en sonuna yayın akışımıza, formatımıza uygun olarak istek şarkılarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Önce mesajınızı yazıyorsunuz, sonra da şarkı isteğinizi en sona ekliyorsunuz yayın akışımıza. Uygun olarak arabesk ve özgün müzik, halk müziğine de yer veriyoruz. Ertay Furu konuk ediyoruz. Cengiz Kurtoğlu'nun sonrasında radyolarınıza elveda gençliğim diyor.

0: Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız ve az sonra da mesajınıza yer vermeye başlıyoruz.
1: Taner'lesiniz.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki ilk mesajımıza geçiyoruz. Daha doğrusu Samsun Kapalı Yadmak olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a seni canımdan çok seviyorum, kadın her şeyimsin, kızlarımızın da çok selam var, seni çok özlüyorum, salı geleceğim inşallah, ömrüm sana olan özlümümden vereceğim, az kaldı, seni öpüyorum nefesim. İhtiyacı Var şarkısı Fırkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Ünye C5 koğuşunda Erdal Aksu, ömrümün geri kalanını gözlerine bakarak geçsin istiyorum Aslı Duman Sarı Kız. İhtiyacım var bu yarım ömrüme şarkısı armağan olsun. Ünye C5 koğuşundan Erdal Aksu için armağan olsun diyor Aslı Duman'dan.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar canım sevgilim Barış Semiz'e. Buradan kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Sen benim sadece sevgilim değil, en yakın arkadaşım, sırdaşım. Yanında huzur bulduğumsun. Seni çok ama çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Adını Sen Koy şarkısını Barış Semiz'e armağan ediyorum diyor. Bir sayılı hafta sonu bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerimize armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor. Ve Kalpten Kalbe programında Müslüm Gürses yorumu alıyor sırayı. Adını Sen Koy diyor.

0: Dün gece 01 ile 4 arası sevgili dinleyiciler güncelleme çalışması vardı. O yüzden yayınımıza ara verdik gece. Geç saatte tabii ki. Evet. Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar mesajlarınızla devam edecek. İyi yayınlar. Ben Samsun'dan Fatih İker. Samsun Çarşamba S-Tipi. C5 koğuşunda yatan sevgili Rabia'm, seni çok özledim, bilemezsin. Hastayım. Sana...
1: Ölünce sevemezsen.
0: Kavuşacağız, az kaldı. Bebeğim salı günü yanındayım. İnşallah seni seviyorum. Bu parça ve tüm güzel şarkılar armağan olsun Fatih İker'den Rabia'ma diyor.

NATO'nun uçağı A18 koşunda yatmakta olan Mertcan Yiğit, Abdullah Burak Orbay kardeşlerime buradan çok selamlarımı iletiyorum. Ortada yanlış olan, düzeltilmesi gereken doğrular var. En kısa zamanda hepsi açıklığa vuracak. Onlara armağan ediyorum. Tunağan uçardan armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Barış Semiz, A10 koğuşunda yatan Ahmet Bektaş, Seyit Bamoğlu, Cener Buğa, Merçankaya, Emre Kadir Selebi, Serhat Hardal, Faruk Altındal, Ömer Sezgin, Murat Sağlam ve Tolunay Eruz'un kardeşlerime selam olsun. Bu zorlu günlerin geçeceğine inanıyorum. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Kirven parçası Barış Semiz'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Arda Rengin. Bu şarkı Farican Peköz'leri hediye ediyorum. Doğum günün kutlu olsun. Aynı gökyüzüne bakıp aynı güzel günlerin hayalini kuruyoruz. Rabbim sana sağlık, sabır ve güç versin. Arda Rengin'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Kapalıda yatan halim Ebru Yılmaz Karabulut'a. Annem seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Bunu sakın unutma. Her daim arkandayız. Babacığımla bekliyoruz. O da seni çok seviyor. Hazal ve Zeynep'te. Çok öpüyorlar. Babam bilerek bir şey yapmıyor. İsteyerek yapmıyor. Hiçbir şeyi, çabasını. Ben görüyorum bu çabalar senin için. Seni seviyoruz. Kocaman öptük. Hayal sıradan annesine armağan olsun Leyla Mecnun Aşk Görsün şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Aşkımıza bulmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun annem diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Karalı ve Can Kocaman Ağabey'in 8 koğuşunda yatmakta olan Can kardeşimiz Mertcan Yiğit ve başka koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim Ahmet Bektaş, Hakan Aksoy, Mert Altınsoy, Kaan Düzgün, Emrullah İnci, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Salih Eroğlu ve ismini sayamadığım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Elbet bir gün her şey çok güzel olacak. Adım sanık her davada armağan olsun şarkısı diyor.

güzel bir mesajımız Ayet'i Koğuş'undan Umut Öztürkan'ı Koğuş'ta kadar bir yaptım. Can dostlarım Efkarlı Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Ömer Çelik, Emin Binici, Volkan Demirci ve isimlerini tek tek yüreğime kazıdığım Aslan kardeşlerime ve farklı koğuşlarda yatan Can Parçam abim Samet Yıldırım, Anıl Öztürk, Mert Can Tugay, Yahya Sisk, Ömer Kılınç'a, Kürşat Türköz, Emrah İnan bir ismi sayamadım. Abi kardeşlerime selam ederim. Şimdi Özlem şarkısı armağan olsun diyor Umut Öztürk'ten.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Gerçen Beden, İlker Sarı. Aleykümselam İlker Sarı. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın. Ne ışıkta çoğalır ne de karanlıkta kaybolur. Şartlar ne kadar bir zor olursa olsun inananlar için muhakkak bir Nuh'un gemisi vardır. İlker Sarı'dan tüm tanıdıklarına ve sevdiklerine armağan olsun diyor.

İyi yayınlar çarşamba C5'te yatan Gamze Yelkovan canım kızı mektubunu aldım ve şimdi ben iyiyim. Baban da iyi, selamı var sana, o umudunu asla yitirmesin dedi. Seni çok seviyoruz, her zaman yanındayız, salı günü geleceğim. Görüşe dualarım, kalbim de hep seninle. Öpüyorum seni, salı görüşürüz. Bir Aslı Duman'a da Çağlı'ya da armağan olsun. Gamze Yelkovan kızım için armağan olsun diyor. Sergen Kaba alıyor sırayı, özledim işte diyor.

0: Shark.
1: Özledim işte tüm özleyenlere armağan olduğu bu güzel yorum sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Hatice, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor sıradaki en güzel şarkıları. Bir başka mesajımız, iyi yayınlar. A14 koğuşunda yatağını sevdiğim Eminim'e armağan olsun sevgilim. Umarım keyfin yerindedir. Bugün aramadın, aklım sende kaldı. Takımını aldım, çok güzel, sana yakışır. Eminim seni çok özledim, mektupta anlatacağım demişsin. Beraber atlatacağız, yalnız değilsin. Mektupta atlatacağım demişsin. Beraber atlatacağız, yalnız değilsin asla. Eğer arayamayacaksan bile şimdiden iyi geceler sevgilim. Seni çok seviyorum ve öpüyorum kocaman. Gümüşünden armağan olsun bu parça diyor.

Hayırlı akşamlar, ben Ogün Demir. Kavak S tipinde kıymetli kardeşim Halim Aktağ ve Kader Bile yaptı. Recep Can Yılmaz, Melih Sandal, Mesut Can Yalpı, Recep Fazıl'a Samsun T tipinde yatan canım yeğenim Samet Can Akgüz'e, ayrıca Samsun'daki kardeşlerim Cumali Timarlı, Enes Kayaoğlu ve Yasin Sarı'ya bu şarkıya armağan olsun. Rabbim demir kapıları sabırla açmayı nasip etsin. Umutlarınız hiç tükenmesin. Kalbimiz ve dualarımız her zaman sizinle. Allah'a emanet olun. Tek sevda, tek doğru. Demir Yıldıray Aşk Defteri şarkısı. O gün Demir'den armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da olan A10 Koşun'daki Fırat Yeşilyurt'a annesinden Bahar Goncasına, dünyasına onu çok özlüyoruz. Kibariye'den Ağlarım şarkısını armağan etmek istiyorum diyor. Fırat Yeşilyurt'a armağan oluyor annesinden.

Evet, bu gece uzun olacak. Sevgili dinleyiciler, dün gece olduğu gibi Kalpten Kalbe programında beraberiz. En güzel şarkıların adresinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Astrova Spor Salonu Ömür Evleri'nde hizmetinizde sevgili dinleyiciler ve 21.06 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde sırayla mesajlarınıza yer veriyoruz. Mesaj yoğunluğuna göre yayınlanması 30 ile 60 dakika arasında. Tutku efendim, ben Aydı Koç'tan efkarlı Ahmet Çoşkun'un sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar değerli olan A21'de bulunan, gönlümüze taht kuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Olmadı şarkısı armağan olsun efkarlı Ahmet Çoşkun'dan diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan, iyi yayınlar Gökhan Aslan ben. Tüm dostlara ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar. Biz de Gökhan'a geçmiş olsun mesajımızı iletiyoruz. Bir tedavi oldu Gökhan Aslan ve sevdikleri için de Yasin sıradaki şarkımız. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A14 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı sofrayı paylaştım. Cam parçaları Manol Kılınç, Çetin Kalaycı, Adem, Azem Adanur, Kemal Ercan, Ahmet Hamdi, Erezi Azerbaycanlı Ermettin, Mehmet Şener Azcan, Hünerli Osman Bayrağı ve farklı koğuşlarda yatmakta olan abim Enes Yoruklu'ya da armağan olsun diyor Alper Ustabaş.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir? İnşallah biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Sen iyi olduğun sürece biz iyiyiz. Evdeyiz, aklın kalmasın, seni çok özledim. Bir gün sana kavuşunca bu günleri bir anı olarak konuşacağız. Güçlü ol, ben her zaman senin yanındayım. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Bildiğin gibi değil, parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

16 saatlerimiz değerli dinleyiciler. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sesiniz olmaya devam ediyoruz. Tutku FM 105.0'da Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben TTP Kapalı'da. Tutku Acar Çarşamba Kadın Kapalı'da yapmakta olan dostum Beyza Nur Yüksel'e çok selam eder kıymetli dostuma. Toparlanmam lazım adlı parçayı armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış Tutku Acar'dan armağan oluyor.

Yayınlar Sansu T-Tipi kapalı. Cezaevi C7 koğuşu. Cümleten selamun aleyküm, ben Mertcan Kılıç. Kulübette yatmakta olan başta abim Oğuz Kılıç. Aynı koğuşta kadavre yaptığım abim ve kardeşlerim Ünal Eker, Kürşat Türköz, Tanju, Işık, Samet Demir, Tayfun Sekmen, Sefa Tutku. Başka koğuşlarda olan abim ve kardeşlerim Gökmen Ülke, Emin Binici, Ahmet Aslanoğlu, Bahadır Taflan, Umut Öztürk, Anıl Öztürk, Ayhan Sisko'nun Nazmi, Vural, Baran Çetin, Şeref Tuğulu, Metehan Sızak, ismini sayamadığım diğer abim ve kardeşlere selam olsun. Karayazı parçası bu özel isteğim armağan olsun diyor Mertcan Kılıç için giriyor.

0: efendim.
1: Yener Murat Kolaçalı, Çarşamba Kadın Cezaevinde yatmakta olan Yağmur Ortatepe'ye mektubunu aldım, sevindim, özlemişim. Her şeye rağmen, herkese rağmen seni çok seviyorum. Ay parçam Yağmur'a. Bir anda parçası armağan olsun diyor. Murat Kolaçalı için geliyor.

Merhabalar, Samsun Kavaş Çocuk ve Gençlik Cezaevi B6 koğuşunda yatan Ercan Yılmaz ve arkadaşları için Esmesin Ayrılık Rüzgarı parçasını armağan ediyorum. Doğru sarsılır ama yıkılmaz oğlum, dualarımız hep seninle, Allah'a emanetsin ilk göz aydınım. Baban Ersin Yılmaz ve ailenden armağan olsun bu parça Ercan Yılmaz için diyor.

0: Tutku FM.
1: Mastürba Spor Salonu Atakom'da hizmetinize güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Tutku FM bünyesinde hizmetinize Mastürba Spor Salonu Atakom'da sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sırayla değerlendiriyoruz mesajlarınızı ve mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz varsa vardır mutlaka. Mesajların sonuna sıradaki şarkıyı alsınlar. Güzel bir şarkıyı ekleyelim lütfen. Yunus Gel Samsun Açık cezaevinde yatmakta olan Can Parçam Özüm abim Berat Bektaş'a. Samsun Kapalı'da yapmakta olan Özüm abim Yencay Gence. Selam olsun abilerim. Yol uzun, yol dikenli ama gönülden sevenler asla ayrılmazlar. Hasret ve özlemle yaşamadın sen abilerime armağan olsun. Yunus Genç'ten diyor.

İyi yayınlar Aykut Sekmen, ben buradan. Sizin aracınız ile Samsun Çarşamba S-Tipi'nde yatmakta olan değerli eşim, tek varlığım canım Emine Sekmen'e çok selamlarımı iletiyorum. Unutma ki gece ve gündüzün bir önemi yok. Sensizliğin rengi hep aynı istek parçam. Olmazsa olmazımsın parçası, armağan olsun, seni çok seviyorum diyor. Aykut Sekmen'den armağan oluyor. Bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koşundan Batuhan Say'a bir tanem. Uygunsan aramadın, merak ettim arar mısın? Güzel şarkılar Batuhan Say'a armağan olsun diyor.

0: bakmadın.
1: Evet, mesaj onuna göre 30 ve 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Samsun'da yatmak olan Maça kızı yat kaptanı Mustafa Civelek için olmazlarımsın parçasını istiyorum. Ömrümü verdiğim hayata tutunmak için tek nedenim kalbime dokunanım, seni çok seviyorum, tüm Samsun duysun diyerek mesajını sonlandırmış Maça kızı yat kaptanı Mustafa Civelek için.

Evet, bazen hayat istemediğimiz şeyleri insanın karşısına çıkarabiliyor. Onca haksızlıklara rağmen bir şekilde hayata tutunmak ve hayatta kalmak gerekiyor. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar Aydı Koğuşu'ndan Umut Öztürk, Çarşamba seyitipinde yatmakta olan Cidom'a selam ederim. Bilmesini isterim ki bugünkü sabrımız yarınki umutlarımız içindir. Her şeyini kaybet umudunu asla, seni seviyorum. Cidom'a armağan olsun diyor. Umut Öztürk'ten armağan oluyor. Kısa bir mesajımız daha var bu parça için sevgili dinleyiciler. Hemen bakalım mesajımıza. Evet, WhatsApp'ta şu anda dün gece kısıtlama vardı WhatsApp'ta. Son bir saatte biraz zorlandık ama neyse, bir şekilde hallettik. Bugün de bu kısıtlama şu ana kadar kalkmış durumda. Sevdiklerinize sesinizi duyurmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar. İyi yayınlar diliyorum Mert, ben bütün radyo dostlarına armağan ediyorum. En güzel şarkıları ve her şeyi gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar diliyorum Samsun Kabak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B6 koğuşunda yatan Ercan Yılmaz için. Babaannesinden gideceğim bu yerlerden parçası gelsin. Bir tanecik torunum, seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin. Ercan Yılmaz için armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Astronova Spor Salonu sponsorluğunda Metin Işık alıyor sırayı. Son bir kısa mesajımız Ayşegül Safran. Nikah kıydık, herkesin selamı var sıradık şarkı. Sakın beni unutma, Ayşegül Safran için armağan.

Yener Taner Çırak ve kardeşim Alaaddin Çırak Kavak'ta yatmakta olan Aslan abim Caner Çırak'a sevgilerle resim. Seni çok özledim, hediyelerini aldım. En yakın zamanda aramızdasın inşallah, seni çok seviyoruz. Seni unuttuk sanma ailiyetten. Samsun Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Emirhan Topçu'ya sevgilerimle. Bizi tanıyan abi ve kardeşlerime selam olsun. En yakın zamanda dışarıda kavuşmak dileğiyle abim şarkısı Taner Çırak ve kardeşlerim Alaaddin Çırak'a armağan olsun diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimiziz, 22.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Temmuz ayının son gecesinde beraberiz. Takvimler sonu gösteriyor. Yarın 1 Ağustos. Dolayısıyla bizler de yayınımıza devam ediyoruz. Gece yarısına kadar mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarla birlikte mesajlarınıza yer vermek istediğim için sevgili dinleyiciler, şarkıların da yayınlanması biraz zaman alıyor. O yüzden bize biraz zaman tanıyın. Tüm mesajlara yer vereceğiz. Hiçbirini bırakmayacağız. Selamünaleyküm, ben Miraç Kanca başta babam, canım, kanım, Kamil Kanca kardeşim, Berçan Togar ve Resul Acar, başka koğuşlarda yatan Aslan kardeşim, Selahattin Üstün, Can Parçam abim, Samet Yıldırım, Umut Öztürk, Emrah İnan'a, Aydın Kutbay'a olmak üzere tüm abilerime, kardeşlerime, dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Bugünkü sabrımız yarınki umutlarımız içindir. Rabbime emanetsiniz diyerek mesajını sonlandırmış Miraç Kanca. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Şemsi Usta'dan oğlum Alper Ustabaş'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Alper Ustabaş'a armağan olsun babasından diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yeni Atatürk FM Harun Özçelik'ten Samsun'da yatan Furkan Günaydın'ın doğum gününü kutluyorum. Nice sağlıklı yıllar onun olsun. Ona doğum günü şarkısını armağan ediyorum ve A17 koğuşundaki abi kardeşlerime selam yolluyorum diyor. Harun Özçelik'ten armağan oluyor.

İyi yayınlar Mert Öztürk. Öncelikle buradan hayırlı yayınlar dilerim. Çarşamba seyir tipinde yatmakta olan anne yarım Emine Sekmen, yengeme çok sevgiler ve selamlar. Resimden yengeme yel bahtımı kar beyazı şarkısı armağan olsun diyor. Mert Öztürk mesajını ulaştırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Merhabalar, ben Rabia İfnan. Canım sevgilim Osman'ıma seni çok özledim sevgilim. Görüş hata veriyor, bu gece seni göremeyeceğim sanırım ama seni çok seviyorum. Bunu aklından çıkarma. İyi ki varsın sevgilim. Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum. Rabia İfnan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. A14 koşunda yatmakta olan bir tanecik sevgilim Alper Ustabaş'a kucak dolusu selamlar. Seni her şeyden çok seviyorum bir tanem. Sen benim en değerlimsin. Aramanı özlemle bekliyorum. Bu şarkı yanında olamadığım her saniye için koşun adile sormaz ki şarkısı armağan olsun sana. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

0: Hamev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Duvarlar hayatı durduramaz, sabırla geçen her gün özgürlüğe atılan bir adımdır. Yeter ki umut kalpte hiç eksilmesin. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza. Merhabalar Taner abi, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor. Kapalıda yatan eşim Songül'e, kızlarımızla beraberim. Tatilleri güzel geçiyor. Yarın kuzenlerle beraber pikniğe gidecekler. Ablanla konuştum. Her şey normal. Herkesin sana çok selam var. Ayşegül'ün kardeşinin nikah işlemlerini bugün bitti. Şu an çubuktalar. Onlar da belki bugün mesaj atarlar. Ayşegül radyo dinlesin mutlaka. Diyarbakır için de hazırlıklarımız bitmek üzere. Çok sağlam bir şekilde harekete geçeceğiz. Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Seni çok seviyorum ve pazartesi günü daha detaylı mesaj atacağım. Ya sen ya hiç parçası armağan olsun Ankara'dan Yasin'den diyor.

Selamlar, geceler boyu yolunu gözletip değer bilmeyen Kaan Oncuoğlu için kalpsizsin parçası armağan olsun. Sevenlerin kaderinde hasret çekmek büyük harfle yazılır derler ya, tam öyle işte. Kaan Oncuoğlu için gelsin diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda gece devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, 22.20 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C26'da yatan canım sevgilim Osman Memiş. Her gün aklımdasın seni. Çok seviyorum, çok özledim. Sesini de özledim. Pazartesi sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım sen de orada iyisindir. Kalbim senin aşkım diyerek mesajını sonlandırmış.

0: sanırım.
1: Dünyada herkesin bir sınağı vardır. Benim sınağım sensin. Senin sevgin. Ne zaman yorulsam seni düşünmek yetiyor. Çünkü sen kalbimin değişmeyen tek gerçeğisin. Zaman da geçse, yollar da uzasa, yüreğim hep aynı yerde dönecek sana. Seni ilk günkü gibi değil. Her geçen gün daha derin bir sevgiyle seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya canın olayım parçası armağan olsun. Emrah Yalçın için geliyor bu parçamızda. Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz.

Alperim, evlat hasreti zor ama biliyorum ki sabrın ve güçlü duruşunla bugünleri geride bırakacaksın. Unutma, kader bazen insanı sınar ama sabreden gönüllere güzel günler nasip olur. Dualarım seninle umudunu hiç kaybetme. Seni çok seven annenden armağan olsun Alper Ustabaşı diyor. Diyenler Barış Fidan Samsun TTP Kapalı'da A20'de yatmakta olan abilerimi ve tüm kader mahkumlarını Arif Aslanoğlu, Kaan Kaymak, Cüneyt Ekeri, Ali Emir, Cerrah Emirhan Topçu için Tel Örgüler şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, sabır ve dua ile Barış Fidan'dan armağan olsun diyor.

0: Tamev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Hüzün uygun açları kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. 22.38 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. İlyana Samsu TTP Kapalı'da olan A20 koğuşundaki Cüneyt Eker'i Beste Özyan'dan güçlü ol. Ben buralardayım. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Engel çıktı aramıza. Şarkısını armağan ediyorum diyor. Cüneyt Eker'e Beste Özyan'dan armağan oluyor.

0: varsa aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yener A19 koğuşundan Mücahit Hayat, öncelikle Çakır Gözü Babam Dede Murat İlker Ölmez Ahmet Coşkun Su Semih Yılmaz Gülcan Şahin Şevki Çuatan Taner Şahin Samet Yıldırım Kadir Bozkurt Ahmet Düşünceli Serkan Şahin Efe Ünver Ersan Akça İlyas Kahraman Beli Öztürk Çarşamba Kapalı'da Büşra Çarcı'ya selam olsun kıymetini yitiren herkese veda ettik. Mücahit Ayaz'dan Armağan Olsun Yok Öyle Bir Dünya şarkısı diyor. Mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555, sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Karakız, dün seni gördüm ama doyamadım. Zaman öyle acımasız ki sana baktığım her saniye benden çaldı. Tek dileğim o görüşün hiç bitmemesiydi. Çünkü biliyordum kapağı kapanınca en zor olan yine seni orada bırakıp gitmekti. İnsan sevdiğini arkasında bırakıp nasıl yürür ben hala bilmiyorum. Bugün yine sesini duymadan bir gün bitiyor ve ben bugün de özledim seni. Her şeyim Resul Dalga için, aklım sende şarkısı armağan olsun diyor Kara Kız'dan. Diğer bir mesajımız, maça kızı yat kaptanı Samsun'un en karizmatik babası kızından Ceren Melek ve Yusuf Altundal'dan bedel.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Furkan Aslan Taş, Çarşamba Seyitikli Yatmakta olan kıymetli abimin kıymetli eşi Emine Sekmendi. Ölümün bile ayıramadığı sevdanın size veren Allah'a şükürler olsun en kısa zamanda yanımızda olmak dileğiyle istek parçam sizler için armağan olsun Furkan Aslan Taş'tan diyor. Diğer bir mesajımız, şu anda bizleri Aydın'dan dinlemekte olan sevgili Yılmaz kardeşim ve sevdiklerine de tüm güzel şarkılar armağan olsun.

0: senin için Eminem. Sen beni unutma, sen beni unutma, sakın beni unutma.
1: Samuel Wildemaker sponsorluğunda 22.54 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Yoğunluk durumuna göre 30 ve 60 dakika arasında yer vermeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar. Çarşamba'da yatmakta olan Ponçiğim Aybüke Elif için Uygar Doğanay'dan Fahri Meşhur parçası armağan olsun. Aybüke Elif için diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Banu Sarı Ergün kardeşinizden Yusuf Küçük abime, Musal kardeşime, Batuhan Aksu kardeşime elbet bir gün kavuşacağız. Şarkısı size gelsin, sizi özledim diyor Banu Sarı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum. En güzel şarkıları ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Duvarlar sevgimizi hapsedemedi, aksine daha da büyüttü. Her mektubunda sesini duyuyor, her duamda seni Rabbime emanet ediyorum. Günleri tek tek sayıyorum, eksilen her gün kavuşacağımız güne atılmış bir adım gibi geliyor bana. Sen yeter ki umudunu kaybetme, ben hep buradayım, hep seninleyim, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, su olsam sensiz akmam şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar abi. A14 koğuşunda yatmaz olan sevgilim İbrahim Cem Kayı'ya gelsin. Yol ne kadar zor olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak. Seni çok seviyorum. Simge Kılıç Aslan'dan Arman Olsun bu parça diyor İbrahim Kayı'ya. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Perşembe Kadın Kapalı Koğuşu'ndan Nursen Ayşalık, Aynı Kadir paylaştığım Özü Midem, Öz Salih, Berfin Erdek, Nihal Albayrak, Çimen Çura, Zeynep Ecem, Sarı Aslan, farklı koğuşlarda bulunan Emine Sekmen, Eda Güney, Hasret Karakuş, Suudiye Naz Ateş, Rabia Karadağ, Münevver Temiz'e, Kader Güleş'e ve dostum Tansu Kaplan'a selam olsun diyor. Nursen Ayşalık içine giriyor.

Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ve Ankara kız, biliyor musun? Sevdiğim adam insan bazen bir kişi değil. Onun verdiği huzuru özlüyormuş. Ben hem seni hem de senin yanındayken kendim olabildiğim o günleri özlüyorum. Döndü yarım kalan umutlarımıza yeniden can ver, sen yoksan ben de yokum, beni anla, her şeyim C28 Resul Dal Bey için armağan olsun kara kızdan diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız ise Banu Sarı Ergün kardeşimizden Yusuf Küçük Ağa abime, Hosal kardeşime, Batuhan Aslı kardeşime de armağan olsun, elbet bir gün kavuşmak umuduyla diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

23.10 hafta saatlerimizi sevgili dinleyiciler, Temmuz ayının son gününde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Yarın gecede cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle başlıyor yayınımız. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Samsun Kapalı Ağabey Koğuşu'ndan Sait Babaoğlu'na, Allah seni bana vermekle vermediği her şeyi telafi etmiş, önemli olan birini bulmak değil, birini bulmak. Seni çok seviyorum Sait'im diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar. Ben Cem Arlı. Kavak'ta olan dostlara ve sevdiklerime tüm güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Cem Arlı ve sevdikleri için de geliyor.

yayınlar Samsun TTP Ağam Koğuşu'nda bulunan Abdülkerim küçük kardeşim, seni seviyoruz, hep yanındayız, iyi ki varsın Halil ve Mücahit. Hakan Altun'dan bir telefon parçası armağan olsun diyorlar. Abdülkerim küçük kardeşim, seni seviyoruz, hep yanındayız diyerek mesajını sonlandırmış Halil ve Mücahit.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

Yeniden Aykut Sekmen Seyretipinde yatmakta olan Dünyalar Güzel Eşim Emine Sekmen'e çok selamlarımı iletirim. Sevdiğim her anım seninle geçmeseydi eğer, ben tam anlamıyla yarım kalırdım. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Salı günü seni görmek için sabırsızlanıyorum. İyi geceler. Hayatımın en güzel yeri Sırı Sıklam şarkısı Aykut Sekmen'den, Armağan Olsun Emine Sekmen'e diyor.

Alika'nın güzel yorumlarından bir tanesi var sırada sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Ogün Yıldırım. Aleykümselam canım kanım değilsin Samet Yıldırım'a. Selamlarım Bakileri Aydı Koğuşu'nda bulunan Umut Öztürk abime de selamlarım Bakileri. Yakın zamanda görüşeceğiz inşallah, sizi unutanın gönlü çürüsün. Ahmet Çoşkun, Ömer Faruk Çelik dostum, hepinizi bekliyorum. Allah en yakın zamanda kavuşturur inşallah. Yusuf Küçük abime de Busal, Osman, Pero'ya da selamlarım Bakileri. Bizim kardeşliğimiz sizin menfaatçi dostluklarınızı bozar. Bu şarkım Samet Yıldırım abime de armağan olsun kardeşin. Her daim burada haberin olsun. Yalnız değilsin şarkısı armağan olsun Ogün Yıldırım'dan diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Gökhan Aslan ben, bütün dostlara ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Gökhan Aslan'dan armağan oluyor.

WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz ve son yarım saatimiz 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Hakan Arlı'dan Kavak Seyit ipinde yatmakta olan kardeşim Cem Arlı'ya Recep Ünlü Mustafa Kurt'a armağan olsun diyor Hakan Arlı.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar, selamlar. A20'de olan eşim Bıraşcan Aslan, aşkım seni çok özlüyorum. Her gün seni beklerken sevgim daha da büyüyor. Ne olursa olsun umudunu kaybetme, ben hep yanındayım. Sabredeceğiz, kavuşacağız, seni bütün kalbimle seviyorum. Kurban olduğum adamım. Mor Salkımlı Sokak Şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bıraşcan Aslan için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Resul Dal Bey'den. Resul Dal Bey'den tüm sevdiklerine armağan olsun. En güzel şarkılar ve kader arkadaşlarına da armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

DNA takvimden düşen her yaprak hasretimizden eksilen bir gün demek. Ben beklemekten yorulmadım, seni sevmekten de hiç vazgeçmedim. Bu ayrılık gelip geçecek. Geriye sadece kavuştuğumuz günün sevinci kalacak. Sen kalbimin en güzel yerindesin. Çıkacağın günü değil, sana sarılacağım anı bekliyorum. Seni çok seviyorum Erşim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Kanım kurusun şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Sam Evgani Make'in sponsorluğunda 23.39 yaptık saatlerimizi. Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ben o gün Yıldırım, reisim Samet Yıldırım'a ve selamlarım Baki'dir. Sen yıkılmaz bir dağsın, seni kimse yıkamaz Aslan abim. Seni dört gözle bekliyorum Aslan abim. Kurda sormuşlar hangi dağın kurdusun demiş ki abim yanımdaysa bütün dağlar benim Aslan abim. Allah yokluğunu göstermesin diyerek mesajını sonlandırmış. O gün Yıldırım için giriyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Bizi internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Web sitemiz yenilendi sevgili dinleyiciler, tutkufmturkiye.com. Ayrıca telefonlarınıza Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Bizleri yurt içi ve yurt dışında her yerden deneyebilirsiniz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kurban olduğum, içimde sana ait öyle güzel bir yer var ki ne zaman silebilir ne de ayrılık eksiltebilir. Günleri saymıyorum, sana biraz daha yaklaştığımız anları biriktiriyorum. Rabbim nasip ettiğinde bütün hasretimizi tek bir sarılışta unutacağız. O güne kadar yüreğim hep seninle, seni çok seviyorum ki buşum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Sakındasın şarkısı armağan olsun diyor.

Yeniler kurban olduğum biliyor musun? En güzel his iyi ki seni sevmişim diyebilmekmiş. Sen benim yarım kalan değil tamam olan hikayemsin. Aramızdaki mesafeler sadece günleri uzatıyor. Sevgimizi değil, ben seni beklemekten hiç korkmadım. Çünkü biliyorum sonunda bana sarılacağın o gün bütün özleme değecek. Sen benim kalbimin tek sahibi, en güzel nasibimsin. Seni ilk günkü gibi değil, her geçen gün daha derin seviyorum. Üzerini ört, kendine iyi bak. Bu şarkıyla beraber sana veda ediyorum. Kocaman öpüyorum. Seni Rabbime emanet ediyorum. Özüm Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun. Gülün parçası diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın.

ulaştırmış mesajını yayınlar diliyorum. Tüm Tutku FM dinleyenlerine ve ayrıca bir insanın emeğini, değerini hiç saymayanlara armağan ediyorum diyor. Mert için giriyor. Murat Göğebakan yorumu diğer yarım diyor.

0: 23.58 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Yarın gece de cumartesi gecesinde nasip olursa beraber olacağız. Saat 20 itibariyle mesajınızı gönderebilirsiniz yarın gece ve Samev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimizin sonlarına giriyoruz. Ali Kınık'ın güzel şarkılarından bir tanesiyle radyolarınıza konuk ediyoruz. Dönersem namerdim diyor.
1: Tutku FM.

0: Bizler internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun. Ayrıca şu anda mesaide olan çalışan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz. Kalpten Kalbe programında Samev Gayrimenkul sponsorluğunda saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve beraberliğimizin de sonlarına yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. Geçmiş değişmez ama gelecek yeniden yazılabilir. Sabreden, hatalarından ders alan herkes için yeni bir sayfa vardır.
1: Taner'le Sunis.

0: Özgürlük sadece kapıların açılması değil, insanın içinde yeniden umut yeşertmesidir. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki yayında saat 20.00'da cumartesi gecesinde buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Tutku FM.

çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş onu gözetliyordu. Kirliydi. Yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği. Yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğunla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem bu. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda.

0: Tutkun FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Bir şey geç anladım ben. Sen beni sevmemişsin.

Artık içimde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

Geçtiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı. Sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım. Çok perişanım, dön Hazal'ım.

Sen ömrümle gördüğüm, sen yüreğime ördüğüm, sen görüp de tutulduğum tek aşkımsın. Çünkü sen can yoldaşım, sen sırdaşım, sen hayat arkadaşım. Söyle ey sevgili söyle, aşk bu muydu tatmadığın, tadıp da